0: 能好得的同志回来了的宝殿。
1: Hazır böğreni yeni haltığı solup aldınız. O emdi sizni yenmeydi. Depti deyken külüp durup Dongo Efendi'ye. Yürüke cayığı düşken Dongo Efendi deykanga. Cinimle kutkız bağınınızı rahmet. Siz hakikaten akıllıkkensiz. Depti. Böğre şundalı özünün aldanğalıkını bilip, haltının işçi de özünü uyan buyanğı urup mu zadılı çıkalmaptı. Ahırda dehqan bo'rini o'tog'ishda urib o'ldirib yetibdi.